ki o serdama Osmani, o serdama ko Fransiyan, o serdamanji ya Suriye nujan, ona haji Suriye nujan. Ava kırına tahi sefetavle birenge ki fere, de salim pinca, şesti de hati yesat sala buri de jide spekriye, de mako bajare helebi. Beri bari ruj avay başvuri ruj avay ve fereh bübe. O çendi unuşta cihen veji. Çandunşte cihin ta xasi fitvre. Aftaha bu cihrengi ya xa ye cevaki uçandi denas kirir. Minakil lektahin nujen en helebi. O marbat en helebi yin kunji pek hatiya juhda mina ara bu kurdan Türkman u Ermeni kule bir heye ujiyan dikir. Şine yive taxi jibeku giring bandiya xa jih ko xanal u xalen tekji denas kirir. Ruedehi u kuhandin. Bazirgani u kar, u ku matbaxin ku xarenin qəbne şubi yen ku helebi. U çal hikiyen jivaki çandi, u aksar sala bu ne yandini u galeri u haru haji. Afta xabı qahu xaneya, xayin galeri ku dukaninji, ku şirani ya xarengilin xarini helebi yedesen naftara.

Darga Hüseyin oraya ko Esselema Ebabel Esselema ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Darga Hüseyin oraya rujan ko li saata pencan sibahi hatta nehe ko sibahi jedi ruka iru ve beveji hatiye da khuyaniye kadın hatiye Ravustandim aviyek jijber ko da spekerina ko khabatın aliye Türkiye'yin kuşbu Rakırına pokin ko mayunan le ser ko riye dinavvara her du dargahanda du vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kumetiya ko bersivdaniya li ezgil parêzgeha de Rizorê Faiz ku Abbas ji ber ko bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,534 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 deviran zirar dîtine.

Kim mazarata parasına ya Suriye be hafhangi yen legal parasına sivil karen danina blokin ko çeman tıyı be avay kikirna be armanca ku le heskirna o pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya lahya ya ku

Xelkamaya Eylül'ü sırf Rozire ko Türkiye fidan ko da xuyana gut bejeyin bir fere hemen jubu ko zeda kilina xatta ka ve gvestine ya her emir stratejiji koş Türkiye despeydike o de sır ahal suriye ordonilajiye derbas kualatı ve gendave.

Dargahı Sinuri yako Salima Babel Esselima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale dargahı Sinuri rujan ko li saata pencan sibahi hatta nehi ko sibahi jedi ruka iru vabe ve jihatiye da khuyan yakadın hatiye la ustandin ab yek jijber ko da spekerina ko khabatın aliye tirkiyin kuşbu rakırına pokin ko Mayınan le ser koriye din avvara her du dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirnariye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşiya ji bazırganiye. Serokê kûmetiya ku bersîvdaniya li ezgîn li parêzgeha de Rizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,504 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 deviran zirar dîtine.

Çafkaniyen herimi desni şankırın kuvvetleri mevanın aburya herimi lugunden ciran ve jandiye. Be geç buna karsaziyen ku kelupelin pera ve uxarının gevneşopi defroşen. Çalak vanan bankirin ku goleji qireji yavara parastin u peşi lumasi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroji yavara parastin.

Yani tek işine iyi oldu. Agertin avan korsa yiye bir per fazla ya elektrik eder fatavancı şey bu ya. Kobi ya ko gerad buna ko bekesi bilin cihat ya bine. Uca Ali Khaveci Muhammed Adnan şuşu. Ye ko de sad hedru pozda hedeci de davra ko horta ya ruş hlatalı gudravari şame benin dar bu. O da encam edeci ko tuşu ko Palajiyani bi şelale bhatı bu ko zamanı ko bi siyasa ya ko saya ko korsa ya berprafazi ya en ko vergertina tefkara viji ve haji hesin tarbu ya uspasya herkesi ji ko pişkira ya daya vikir ya.